Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicivine başta Reberya başta Bidin dervaskirini Vallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te

me. Hapsale mi tamam ede hesiru abdale ve der imane bavet de megelo ve esmin emine de zekhavi de navar resul ya. Müsterkoda tavan dedikim Ramişan'a gildi. Megulü yana ve Muhammed'i de